0: çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Gönüllere dokunan

şiirlerim suskun oldu yar. Boynu bükük kaldı türkülerimin. Sen giderken tek başına türküleri alkışlamayı öğrettin. Adı olmayan duyguları tattırmayı. Olsun ya, bırak da böyle olsun. En işsiz atan türkülerimde, en işsiz atan cümlelerimde sazımda olmayan bir perdeyi buldum. Ve ona senin adını verdim.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol.
0: Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
6: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
7: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
8: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
9: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
7: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
10: Bu mu?

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı...

kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Hadi devam edelim bakalım başka neler var. Efendim şöyle bakayım hemen sırayla gidiyoruz dedik ve Hivda yazıyor değil mi? Hivda yazıyor galiba tam göremedim ama Civan Haco'dan diyor. Günaydın Mazlum abi çalabilir misin diyor rica etsem diyor. Tamam Civan Haco'dan çok güzel bir şarkı listeyi aldım geliyor merak etmeyin. Harun Öztürk'ü de selamı var. Onu söylemeyeceğiz Fırat Bey. Siz onu eklemediniz yani. Harun Öztürk'ün selamını iletmiyoruz. Harun Bey siz kendiniz yazın. Fırat Bey yazmasın. Harun Bey kendisi yazsın. Evet şaka bir yana gönderelim. Ama Harun Bey de yazsın. Amin, amin. Allah'ım amin diyor Elif Hanım. Hadi bakalım inşallah Elif Hanım bir gün belli olmaz ya. Valla dua kabul saatleri falan varmış. Cuma günü programlarına bir hocaya soralım. Yardımcı olsun. Kardeşim telefon geldi de bir şeyde geri kaldın mı diyor. Ha Muhammed Bey şey yaptık ya Fikret Delikanlı şarkısını çaldık. Ondan sonra İbrahim Dizlek'te çaldık. Bugün kampanya yapmıştık. Bugün ikisini de beraber çaldık. Şansınıza dinleyemediniz. Çok önemli bir gelişmeyi kaçırdım. Şaka bir yana iki şarkıyı da çalamadığım için İbrahim Tatlıses'i de sizden önce Günel Hanım istediği için dedim ki Muhammed Bey bu şarkıyı o zaman sizin adınıza arkadaşlarınıza göndereceğim. Kabul etmiyorsanız bire basıp yeni bir şarkı isteyebilirsiniz. Öyle yapalım Muhammed Bey. Peki ama güzel şarkı bak bu da olabilir. Efendim Bilal Tanrıkulu hızlı konuşunca böyle oluyor tabii. Bilal Tanrıkulu bizi aradı. Reşat Çelik, Serdar Akkuş, Muhammed Kaya, Vedat Çelik, Eren Sarı için güzel bir şarkı istedi. Biz de en güzel şarkı olarak bunu düşünüyoruz ve gönderiyoruz. Fırat Bey'e de gelsin. Hadi bakalım.

0: Ben seni yaşıyorum. Seninleyim.
1: Evet, bir son dakika haberi paylaşalım. Gelen son dakika haberine göre Japonya'da 7.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyelim ama Japonya çok etkilenmiyor. Bardak bile sallanmıyor. O konuda adamlar işini hakkıyla yapıp önceden önlemlerini alıyorlar yani. Bizim burada olsa vallahi taş üstünde taş kalmazdı yani. Gibi şarkı canım içi Ferhat'ıma gelsin diyor. Onun için istiyorum demiş. Teşekkürler demiş. Tamam, Devrimçeli'nin en güzel şarkısını göndereceğim. Ondan sonra neredeyiz? Muhammed Bey yeni şarkı istemiş. Fatih Kısa Parmak'tan Zehrim Sensin şarkısını istemiş. Göndereceğiz. Görmedim yüzünü. Göndereceğiz efendim. Kızı yüzüne. Göndermesek olmaz değil mi Muhammed Bey?
2: Hasret kaldım kızı yüzüne, yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, üstü yüzünü sakladım.
1: Ahmet Kaya şarkısı isteyenler, sizin için geliyor bu şarkı. Çiğdem Çiçek şarkısını dinleyeceğiz. Hemen sonrasında buradayız. Bu şarkıyı Ahmet Kaya aslında kızına yaptığını biliyor musunuz? Kızın ismi de Çiğdem olduğu için ona yazmış. Evet. Peki bir araya gidelim, aradan sonra geldiğimizde kimlerin mesajıyla devam edeceğiz acaba, sürpriz mi olsun yoksa söyleyeyim mi? Bence söyleyeyim, Ömür Hanım'ın mesajıyla devam edeceğiz. Ömür Hanım bakayım bize ne demiş acaba diye. Ondan sonra başka bir de bir dinleyicimiz var, ismini bilmediğimiz, o dinleyicimizin de mesajını okuyacağız efendim. Sırayla gidiyoruz maalesef ki, elimde keşke imkan olsa vallahi hepsini okusam, aynı anda şarkılarınızı çalsak ama sırayla gitmek durumundayız. Ömür Hanım ve bir diğer dinleyicimizin mesajıyla birazdan buradayım.

sürmedim. Yüzüne hasret kaldım kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni küstü yüzünü sakladı. Yıldıza da sordum seni yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum.

Devam edelim kaldığımız yerden. Devam edelim. Ne oluyor ya? Ha, Demet Akalın arkada çalıyor. çok severiz ya kendisini. Ondan çalıyor yani muhtemelen. Evet. Peki neyse, şaka bir yana, Demet Akalın'ı da sevmiyorum nedense. Sanatçı olarak ama yani. Diğer türlü pek beni ilgilendirmiyor. Bir dinleyicimiz yayına gelmek istiyormuş. Hayat ile ilgili konuşmak istiyormuş. Hayatın ne kadar zor olduğundan bahsetmek istiyormuş. Alalım mı yayına? Bence alalım. Sonra Ramazan Bey'in şarkısını çalalım. Evet. Hayatın zor olduğuna inanan herkes beklesin o zaman. Ben bir iki mesaj okuyayım. Sonra dinleyicimizi yayına alacağız. Tanışacağız. Bakayım kimmiş, neler diyecekmiş. Onu da sorarız kendisine. Peki, bu arada sizler de yayına katılmak isterseniz bana yazmanız yeterli. Ben yayına gelmek istiyorum kardeşim deyin. Ben sizi yayına alırım. Bu arada Muhammed Bey diyor ki olmaz, küseriz diyor. Muhammed Bey zaten bana küsmeye dünden razı. diyor ki bir şarkımı çalmasın da hemen küseyim yani. Evet, bu arada şarkısını da listeye aldım. Şarkısı da birazdan gelecek. Zaten mesajını okumuştuk. Evet. Bir dinleyicimiz Demet Akalın'dan bir şarkı istemiş. Bir şey mi dedin şarkısı? Demet Akalın biliyorsunuz genelde atarlı ve giderli şarkılar yapmakla meşhur bir ablamız. Demet Akalın'ın tek sevdiğim iki tane şarkısı var galiba. Bir tanesi şimdi aklıma ama diğerini hiç unuttum yani. 5 yıl diye bir şarkısı var. Berkay'la birlikte söylüyor. Mesela o şarkı fena değil. Ama diğer türlü Demet ablamızı pek şey yapamıyoruz, sevemiyoruz. Neyse, çok uzattım. Ömür Hanım günaydın, Mazlum Bey demiş günaydın. Serkan, bu şarkı parçasını istiyorum. Bu şarkı kardeşim Semih ve Sinan için gelsin, onları çok seviyorum demiş. Biz de o zaman birazdan o şarkıyı size, özellikle kardeşlerinize gönderelim. Onlar da keyifle dinlesinler. Evet, bu arada dinleyicimiz hazır olsun. Birazdan yayına alacağım. Lütfen geçen Kemal abi yayına bağlanmıştı ya, olmadık şeyler söylüyordu, lütfen öyle şeyler olmasın, normal, çok kimseye şey yap, kırmadan dökmeden yayınımızı yapalım ki en azından daha bir güzel olur öyle diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence daha iyi olur değil mi yani? Kemal abi ya, vallahi geçen yayını dinleyen var mıydı bilmiyorum, nasıl şey olmuştu, doğmuştu ya vallahi. Evet, neyse devam edeyim. Son bir mesaj, sonra dinleyicimizi arayacağız. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Demet Akalın'dan bir şey mi dedin şarkısını istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim. Herkese gelsin demiş. Peki, o zaman herkese gönderelim şarkıyı. Ama öncesinde ne yapalım? Dinleyicimizi bir yayına alalım. Bir bakalım ne diyecek bize, sonrasında devam edeceğiz efendim.

0: Merhaba, günaydın. Ses geliyor mu? Dinleyicimiz gelmedi. Bağlanamadı. Bizi dinliyorsa tekrar aramasını rica ediyoruz. Arıyor şu an. Arıyor. Günaydın. Allah'ım yarabbim. Ben bir kere arayacağım. Eğer cevap vermezse bir daha asla dinleyicimizi aramayacağım. Tekrar istiyoruz. Niye günaydın deyince sinirleniyor mu? Ne günaydını kardeşim? Hayat zaten zor. Günaydın hemen al. Öyle mi diyor acaba? Ne? Günaydın deyince kapatıyor. Günaydın dediğim gibi kapatıyor. Vallahi hayat zaten zor. Ne günaydını? Günaydın mı kaldı? Öyle mi diyor acaba? Beyefendi tekrar arar mısınız eğer istiyorsanız? Bak sizi bekliyorum şu an. Vallahi günaydın deyince direkt yüzüme kapatıyor dinleyicimiz. Sevmiyor herhalde. Vallahi tamam, söz bu sefer günaydın demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Merhaba diyeceğim. Evet. Merhaba diyeceğim sadece. Günaydın demem. Söz yani. Neyse, bir kez daha arıyorum. Son kez arıyoruz. Son kez aradık ve bu sefer günaydın demeyeceğim. Merhabalar, buyurun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim, sağ olun. Günaydın deyince kapattınız. Günaydın kelimesinden rahatsız mı oldunuz? Ne oldu?
1: Yok, telefon müsait değildi. Çocukların elindeydi.
0: He, anladım.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğiniz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: 14 puan kazandı.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15.
0: Bir teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
8: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
7: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
9: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
7: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
10: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
7: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
11: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
7: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
12: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
7: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza geldi.
2: Azi, bağırsak denemelerinizi yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
4: Erken teşhis, hayat kurtarır.

0: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum mesela.
2: Şifre 14 15 11.
4: Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Susuyorsun, susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donar.

Bütün yıldızlar üstüne düşer tersine. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, muzun, yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Radyo Doğubayazıt.

bilmedin gülüm, bilemedin. Kıymesini bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli senin hala. Kızdım ama vazgeçmedim. Kızdım ama vazgeçmedim. Vazgeçmedim.

Bizim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.